Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

gideceksin? Salına salına, ardına baka baka. Kimi bekliyorsun da bakarsın ardından demezler mi adama? Sen bir gurursuzu sevmedin ki güzelim gelsin ardından. O asilce sevdi ve asilce gitti. Yaptığını çekeceğinden kuşkun mu vardı da şimdi elem içinde ağlarsın? Görünen köy misali var mıydı gerek kılavuza? Şimdi yerli yersiz ağlama vaktidir. Çevrene ne yapacağım diye sorma vaktidir. Alacağın cevabı ben sileyim güzelim bilmiyorum diyecekler. Kimin gücü yeter ki zamanı geri çevirmeye? Öyleyse sen sadece susmayı dene. İlk gittiğin gibi güçlü sansınlar seni. Ve bu beni daha mutlu eder. Bir çaresizimi sevmişim dememem için. Sen öyle olmasan da ve ben bilsem de sen güçlüymüşsün gibi yap. Şimdi hoşçakal deme zamanı. Ama sen hoşçakalmayı hak etmiyorsun. Sevmenin ve sevilmenin hakkını verebilenindir o. Sana söylenecek tek bir sözüm var güzelim. Bir ömür sevgiye hasret. Mecnun misali.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Bizi bize bırak, çekil aradan. Bu sevgi ne heves ne de sıradan. Ayırmaya gücün yetmez ki ağa. Kalbime gömmüşüm ben sevdasını. Yüreğimden söküp koparamazsın. Anlama yazılmış aşk yazısınız.

0: Hep sahteyse aşklar, bitmeyen yalanlar, gönlümden uzak olsun. Öldüren bir zehir, öyleyse bu şehir İstanbul. Ah İstanbul, ah.
1: İç El Efendim 95.0.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7-24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerimi özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömür gün uçurumlarında. Seni anlıyorum. Oysa o en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar büyük bir çiçek.

0: yaprak döken gençliğimin satır aralarında altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak için alınmış suskunluğumun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun?
1: Arabesk ise arabesk, arabesk ise arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Gülşen. Yalnız sana, yalnız sana yenilmişim. Terk etmedi sevdam beni. Ben senden hiç ayrılmadım. Başka gönül, başka gönül tanımadım. Ne belaymış senin sevdan. Terk etmedi sevdan beni. Terk etmedi, terk etmedi sevdan beni.
1: İçel Efendim 95.0

0: bırakalım bu mevzuyu. Sonu gelmez sözlerin. Bak, doluverdi ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk, sigaranı unutma. Burası kapanıyor. Bu saatte bulamayız. Sigarasız da sabah olmuyor.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Rüzgar, mumu söndürür bilirsin. Bir yangını söndürür sanma. Ve bu ayrılık ancak beni öldürür. Aşkımızı asla. Sen uyurken giden otobüslere yazdım adını. Bütün taksi duraklarına, hasret trenlerine, uzak denizlerin gemilerine, kaldırım taşlarına, köşe başlarına. Bu şehirde artık herkes seni tanıyor. Gözlerin yosun yeşili, saçların ağustos sarısı ve tenin süt beyazı. Sokak ressamları bile seni benden iyi biliyor. Ah, sen uyurken adını ansam yüreğim titriyor.

Gittiğinden beri hep bu şarkı dudaklarımda ve hep aynı özdeyiş bakışlarımda. Başka bir tene daha dokunmadı tenim. Başka elleri sarmadı ellerim. Bildiğim bütün dualara yemin ederim. Ayrıldığımız günden beri beni görenin hali duman, seni soranın içi yanıyor. Belki de bu yüzden mutluluk şarkıları değil ama ayrılık şiirleri bana pek yakışıyor. Çünkü umut bu şehirde

marketlerin adı. Hayali kahvelerin, sevda pastanelerin, arzu sinemaların, vefa, vefa nasılsa eskimiş, unutulmuş bir semtin adı. Bu yangın yürekler neylesin, neylesin artık aşkı? Ne hayaller geçiyor içimden bir bilsem. Alevden damlalar dökülüyor gözlerimden. Konardım pencerene ah bir gelse elimden. Çünkü bugün senin doğum günün. Hadi mumları söndür, hadi dostlarınla yüzünü güldür. Bütün itkiler benden bu gece. Hadi döndürebilirsen aşkımızı geri döndür. Hadi aşkımızı geri döndür. Hadi aşkımızı geri döndür.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Gitmelerin korkutmuyor artık. Kokunu sök duvarlardan. Bütün eşyalarını topla. Kapıyı hızlı çarp, kararlı olsun. Yalın ayak kaldı bir sevdamda. Kederim bana ders.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: kaderin bana aman kaderin oh.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.
1: Onunla ayrı çevrelerde, ayrı mekanlarda, ayrı dünyalarda büyüdük. Bizi bir tesadüf, bir bakış, bir gülüş yan yana getirdi. Bu duyguyu daha önceden hiç tatmamıştım anne. Hatırlar mısın babamla ilk karşılaştığınız günü? İşte bu duygu o duygu anne. Senden başka hiç kimseyi böylesine sevmedim anne. Ama şimdi beni ne olursun affet anne.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7-24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel

0: üyelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
6: Hadi gel Erzurum'a gel.
7: Mersin'den harika bir lezzet haberi veriyoruz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı lezzeti Asıl Cağ Kebabı Salonu açıldı. Odun ateşinde ve kendine has aromasıyla, özel pişme tarzıyla Mersin'in mutfak kültürüne yeni bir soluk getiriyoruz. 5 çeşit meze ve doyumsuz cağ kebabıyla 3. Çevre Yolu ve 34. Cadde Kavşağı'nın kesiştiği noktadayız. Sipariş telefonu 0545 625 2501. Asıl Erzurum Cağ Kebabı. Erzurum'dan gelen lezzet.
8: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
9: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Maksat muhabbet olsun başlıyor.

0: maksat muhabbet olsun.
1: Arabesk'in en içten hali, Mersin'in en samimi frekansında, 95.0'da hayat buluyor.
0: Maksat muhabbet olsun.

0: İçel FM 95.0.
1: Maksat muhabbet olsun.
2: Bazen çok söze gerek yoktur. Bir şarkı bırakırsın ortama. O her şeyi anlatır.
1: Maksat muhabbet olsun.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: yanma zamanı şimdi kuşların. Bense gözlerimi kırpmadım hala. Sönerken yıldızlar ardı ardına. Bense gözlerimi kırpmadım hala. Gönlüm hasretinden insaf mı gördü? Her gecemi böyle azapla böldü. Kim bilir sevenler ne düşler gördü. Bense gözlerimi kırpmadım hala. Bense gözlerimi kırpmadım hala. Kırpmadım hala.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında.

0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
4: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 20 33.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Maksat muhabbet olsun, devam.

0: Mersin ne istiyorsa o. İçel efendim, İçel efendim.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

0: Erdoğan, piyasa bozucu eylemleri tespit edilenlerin hukuk önünde hesap vereceğini belirtirken, benzer durumların önlenmesi için yeni düzenlemeler hazırlanacağını söyledi. Anayasa Mahkemesi, siyasi partiler kanununa aykırılık iddiasıyla yeni partinin ismine ilişkin başvuruyu genel kurul gündeminde ele aldı. Mahkeme, partiye savunmasını sunması için bir aylık süre verilmesine karar verdi. SPK Tera Finansal Yatırımlar Holding Anonim Şirketi pay piyasasındaki işlemlerle ilgili incelemesini tamamladı. Kurul 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunurken Tera Yatırım, Tera Portföy ve söz konusu kişiler için 2 yıllık işlem yasağı kararı aldı. Etkin pişmanlık için 15 gün süre tanındı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi resmi evrakta sahtecilik soruşturmasında gözaltına alındı. Soruşturmada bazı şüphelilerin mesaj kayıtları da dosyada yer aldı. Aselsan ve Türk Telekom'un ortak çalışmasıyla geliştirilen akıllı telefon için hazırlıklar sürüyor. 2027'nin ilk yarısında satışa sunulması beklenen cihazın marka adı için 5 seçenek hazırlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve isimlerden biri seçilecek. TÜİK'in Eylül verilerine göre ekonomik güven endeksi Ağustos'a kıyasla %0,7 artarak 101,3'e çıktı. Tüketici, reel kesim ve perakende ticarette güven yükselirken inşaat sektöründe gerileme kaydedildi. Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırısında Ulusal Bilimler Akademisi binası hasar gördü, çıkan yangında can kaybı yaşandı. Bir sağlık merkezi de zarar görürken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın yeni seferberlik hazırlığında olduğunu öne sürdü. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere %50 hibe desteğiyle sağladığı badem fidanları meyve vermeye başladı. Proje kapsamında Gülnar'a 23.288, kent genelinde ise 34.204 fidan dağıtılırken Köse Çobanlı Mahallesi'nde ilk badem hasadı yapılıyor. Mersin'de gıda denetimleri sürüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerini eş zamanlı denetledi. Kontrollerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza şartları, son tüketim tarihleri ve gıda güvenilirliği incelendi. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırıda kullanılan silah bir evin bahçesinde bulundu. Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait merkezde otizmli bir çocuğa şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenin davası Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Sanığın eziyet suçundan cezalandırılmasının talep edildiği davada ilgili dosyaların birleştirildiği bildirildi. Parkur Jimnastik Genç Büyük Türkiye Şampiyonası'nda Mersin'i temsil eden Esilay Odabaşı 2 madalya kazandı. Odabaşı Büyükler Serbest kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya alırken hız kategorisinde ise 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım 3. hafta karşılaşmasında Belçika ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Belçika-Türkiye maçı 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Anadolu Efes Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek derbiden galibiyetle ayrıldı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Arabesk ise arabesk, arabesk ise arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: mavibeyazeşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her

0: saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan.

0: İş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
0: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
4: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
0: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
5: Su hayattır. Su Hastanesi.
6: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
5: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

0: evinizde. Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
8: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
7: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
9: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
10: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 20 33.
7: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix

0: İtalya'da. Mix İtalya, makarna, pizza, burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı 633-66-33-66-55-66-55-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak.

0: daha göremeyeceğim. Seni, orçun saçların, kömür parası gözlerim. Hadi ne olursun, Allah'ın aşkına vur beni.
1: Reklam kazandırır.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
3: Buse Home'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
8: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
10: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
11: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
12: ABM Yapı Market açıldı.
11: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
12: ABM Yapı Market'te.
11: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
12: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
11: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
13: Hadi gel Erzurum'a gel.
14: Mersin'den harika bir lezzet haberi veriyoruz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı lezzeti Asıl Cağ Kebabı Salonu açıldı. Odun ateşinde ve kendine has aromasıyla, özel pişme tarzıyla Mersin'in mutfak kültürüne yeni bir soluk getiriyoruz. 5 çeşit meze ve doyumsuz

0: 0555-625-2501. Asıl Erzurum Ca Kebabı. Erzurum'dan gelen lezzet. Yeni dönem başlar,
1: eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

İç El Efendim 95.0.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, merkezden uzak mahallelerde yaşayan çocukları atölyelerle buluşturdu. Etkinliğe katılan çocuklar güneş gözleminden mikroskop incelemesine, 3 boyutlu kalem çalışmasından origamiye kadar birbirinden farklı etkinliklerle bilimi deneyimliyor. Etkinlikler sayesinde yüzlerce çocuğa ulaşan Mercan, çocukların bilime olan merakını eğlenceli uygulamalarla destekliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Hamza Beyli Köyümüz atölyede vatandaşlara yönelik atölye çalışmaları sürüyor. Atölyede son olarak teknik personel eşliğinde havuç, pancar ve ıspanak özleri kullanılarak 3 renkli erişte yapıldı. Katılımcılar erişte hamurunun hazırlanmasından şekillendirilmesine kadar üretimin farklı aşamalarını uygulamalı olarak deneyimledi. Hamza Beyli Köyümüz atölyede gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katılmak isteyen vatandaşlar 0324 533 2507 ve 0324 533 2608 numaralı telefonlardan randevu oluşturarak atölyelere katılım sağlayabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Gülnar'da Akdeniz, Ayvalı ve Yassıbağ mahallelerinin ortak kullanımındaki Bulgara Caddesi'ndeki altyapı ve üst yapı çalışmalarını tamamladı. 1100 metrelik yolda meske ekiplerince içme suyu hattı da revize edilirken yolun yenilenmesi için yaklaşık 2000 ton sıcak asfalt kullanıldı. Yolun yeni hali bölgedeki ulaşım güvenliği ve konforunu arttırırken başta badem olmak üzere tarımsal üretim alanlarına ulaşımı da kolaylaştırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin farklı yaş gruplarına yönelik spor kursları çocukların küçük yaşta sporla tanışmasına ve yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlıyor. 8 yaşında voleybola başlayan, 12 yaşında Büyükşehir'in voleybol kurslarına katılan Cennet İrem Çetin, aldığı eğitim ve antrenörlerin desteğiyle kariyerini ilerletti. 20 yaşındaki Çetin şu anda Akdeniz Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği bölümünü okurken Antalya Spor formasıyla da aktif spor hayatını sürdürüyor. 2024'te U20 kar voleybolu milli takımında yer alan Çetin, Gürcistan'daki organizasyonda da takımın Avrupa üçüncülüğünü elde etmesiyle bronz madalya kazandı. Büyükşehir'in spor kursları Çetin'in başarı dolu hikayesinde olduğu gibi çocukların yeteneklerinin erken yaşta keşfedilerek doğru şekilde yönlendirilmesine olanak sağlıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli.

0: Çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor.

0: Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 20 33.
3: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya makarna pizza burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya makarna pizza hem iş ve bilgi için hem iş ve bilgi için hemen ara. Si için hemen ara. Si için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Mersin ne istiyorsa o. İçel FM. İçel FM.

0: anladım ya.
1: Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken, sen bu güzel aşkı içe sayarken, kaderimdir dedim.
2: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

uzaklarda olsan da kalbimdesin sen benim. Seni düşündüm yine, seni düşündüm.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada AK Parti adı gibi aktır, kimseye tolerans göstermeyiz dedi. Fon soruşturması kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcılığından istifa eden eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, çiftin tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara yazı gönderdi. Anayasa Mahkemesi yoksulluk nafakasının süresiz olmasına ilişkin düzenlemeyi iptal etti. Karara göre nafaka süresi olayın şartlarına göre hakim tarafından belirlenecek. İptal kararı 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek. Fas'ta başbakanlık görevine ilk kez bir kadın getirildi. Kral 6. Muhammed Özgünlük ve Modernlik Partisi'nden Fatıma Ez-Zehra El-Mansuri'yi ülkenin ilk kadın başbakanı olarak atadı. Tarsus'ta kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 71 yaşındaki eski antrenör Mehmet Atlı toprağa verildi. Saldırıda yaralanan 4 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan saldırının 70 yaşındaki zanlısı yakalanarak tutuklandı. Tarsus'ta trafik kazasında yaşamını yitiren 22 yaşındaki Bayram Yanık askere gideceği gün toprağa verildi. Vatani görevini yapmak üzere Amasya'ya gitmesi beklenen Yanık, geçirdiği kazanın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Mersin'de DAEŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. MİT destekli operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece cezaevine gönderildi. Mersin'de narkotik ekiplerinin operasyonunda uyuşturucu satıcısı olduğu belirtilen 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu maddeyle suç geliri olduğu değerlendirilen para ele geçirildi. Mersin'in Mezitli ilçesinde 4 katlı mobilya mağazasında çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. AFAD koordinesindeki çalışmalarda çok sayıda itfaiye ve destek ekibi görev aldı. Mersin'de simit fiyatları için 25 lira talep edildi. Fırıncılar Odası Başkanı Faruk Dalkılıç, artan un, yağ, susam ve yakıt maliyetlerini gerekçe göstererek fiyat güncellemesi için bakanlığa başvurduklarını açıkladı. Çimsa ÇBK Mersin'le Fenerbahçe Tarfin arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa karşılaşmasının biletleri satışa çıktı. Mücadele 7 Ekim Çarşamba günü saat 19.30'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. Euroleague'in ikinci haftasında Anadolu Efes Real Madrid'i 94-84 mağlup etti. Bu sonuçla Efes ligdeki ilk galibiyetini alırken Real Madrid ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya nokta com'da. İster tıkla, ister uğra. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Yok kelimesi omega yapıda yok.
10: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
11: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
10: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
12: Cumartesi pazar açık olan
9: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
12: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
13: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
14: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda yakalım. Meşalede Mezitli'de yakalım. Meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli'de yakalım. Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
13: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
15: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.

0: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Mersin ne istiyorsa o. İçel FM. İçel FM.

gözler yol bulur. Aşıkların yüreğinde ateş kor olur. Bir garibim bu yerlerde vuran çoğ olur. Gelmez olaydım güzel yüzüne.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

buluşuruz. Bu şarkıyla, bu şarkıyla buluşuruz. Rüyalarda kavuşuruz. Bu şarkıyla buluşuruz. Bu şarkıyla, bu şarkıyla buluşuruz.

0: Reklam tanıtır.
1: Busem Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25. Hadi gel
4: Erzurum'a gel. Mersin'den harika bir lezzet haberi veriyoruz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı lezzeti Asıl Cağ Kebabı Salonu açıldı. Odun ateşinde ve kendine has aromasıyla, özel pişme tarzıyla Mersin'in mutfak kültürüne yeni bir soluk getiriyoruz. 5 çeşit meze ve doyumsuz cağ kebabıyla 3. Çevre Yolu ve 34. Cadde Kavşağı'nın kesiştiği noktadayız. Sipariş telefonu 0545 625 2501. Asıl Erzurum Cağ Kebabı. Erzurum'dan gelen lezzet.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
7: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdem.

0: Avenue Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
1: Mesindeki birçok ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
0: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
8: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 01 61 Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 20 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: İçel FM 95.0.

0: Alışkanlığım oldu. Unutkanlığım sen. Korkularım, kaygılarım sen. Ne kadar aşktan ağzım yansa da üfleyemiyorum yorgun kez. Bilmem ki aşkımsın mı, canımsın mı sen?
1: Mersin ne istiyorsa o. İçel efendim, İçel efendim.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

şimdi sen olacaktın yanımda, yanımda. Şimdi sen olacaktın kollarımda. Şimdi sen duracaktın

Ey vefasız, ey insansız. Bir insan kaç defa ölür ha? Benim bildiğim vefasız bir insan bir defa ölür. Ama sen beni bir değil, bin defa öldürdün. Senin vefasızın kızı, senin insafsızın kızı. Bir gün sen de seveceksin, bir gün sen de çekeceksin.

0: reklam kazandırır.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.

0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Hadi gel.
5: Mersin'den harika bir lezzet haberi veriyoruz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı lezzeti Asıl Cağ Kebabı Salonu açıldı. Odun ateşinde ve kendine has aromasıyla, özel pişme tarzıyla Mersin'in mutfak kültürüne yeni bir soluk getiriyoruz. 5 çeşit meze ve doyumsuz cağ kebabıyla 3. Çevre Yolu ve 34. Cadde Kavşağı'nın kesiştiği noktadayız. Sipariş telefonu 0545 625 2501. Asıl Erzurum Cağ Kebabı. Erzurum'dan gelen lezzet.
6: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz.

0: filli boya ve favori boyada şok kampanya.
1: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları, satış bayi Omega Yapı Market.
2: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyonu en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: İçel FM 95.0.

0: Mersin ne istiyorsa o. İçel efem, İçel efem.
1: Bir gün bileceğini biliyordum. Benden kolay vazgeçtin. Tam aşkı bulmuş, yakalamıştık. Ama elimizden kaçırdık.

0: elimizden kaçırdık.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7-24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
3: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
4: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
8: Hadi gel Erzurum'a gel.
9: Mersin'den harika bir lezzet haberi veriyoruz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı lezzeti Asıl Cağ Kebabı Salonu açıldı. Odun ateşinde ve kendine has aromasıyla, özel pişme tarzıyla Mersin'in mutfak kültürüne yeni bir soluk getiriyoruz. 5 çeşit meze ve doyumsuz cağ kebabıyla 3. Çevre Yolu ve 34. Cadde Kavşağı'nın kesiştiği noktadayız. Sipariş telefonu 0545 625 2501. Asıl Erzurum Cağ Kebabı. Erzurum'dan gelen lezzet.
10: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
13: İçel FM 95.0.

dedim bir tanem. Dinle beni. Dillere destan bir sevdayı, dillere destan bir aşkı. Gel, gel öldürmeyelim.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7-24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada AK Parti adı gibi aktır, kimseye tolerans göstermeyiz dedi. Fon soruşturması kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcılığından istifa eden eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık çiftin tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara yazı gönderdi. Anayasa Mahkemesi yoksulluk nafakasının süresiz olmasına ilişkin düzenlemeyi iptal etti. Karara göre nafaka süresi olayın şartlarına göre hakim tarafından belirlenecek. İptal kararı 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek. Fas'ta başbakanlık görevine ilk kez bir kadın getirildi. Kral 6. Muhammed Özgünlük ve Modernlik Partisi'nden Fatima Ez-Zehra El-Mansuri'yi ülkenin ilk kadın başbakanı olarak atadı. Tarsus'ta kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 71 yaşındaki eski antrenör Mehmet Atlı toprağa verildi. Saldırıda yaralanan 4 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan saldırının 70 yaşındaki zanlısı yakalanarak tutuklandı. Tarsus'ta trafik kazasında yaşamını yitiren 22 yaşındaki Bayram Yanık askere gideceği gün toprağa verildi. Vatani görevini yapmak üzere Amasya'ya gitmesi beklenen Yanık, geçirdiği kazanın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Mersin'de DAEŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. MİT destekli operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece cezaevine gönderildi. Mersin'de narkotik ekiplerinin operasyonunda uyuşturucu satıcısı olduğu belirtilen 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu maddeyle suç geliri olduğu değerlendirilen para ele geçirildi. Mersin'in Mezitli ilçesinde 4 katlı mobilya mağazasında çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. AFAD koordinesindeki çalışmalarda çok sayıda itfaiye ve destek ekibi görev aldı. Mersin'de simit fiyatları için 25 lira talep edildi. Fırıncılar Odası Başkanı Faruk Dalkılıç, artan un, yağ, susam ve yakıt maliyetlerini gerekçe göstererek fiyat güncellemesi için bakanlığa başvurduklarını açıkladı. Çimsa ÇBK Mersin'le Fenerbahçe Tarfin arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa karşılaşmasının biletleri satışa çıktı. Mücadele 7 Ekim Çarşamba günü saat 19.30'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. Eurolig'in ikinci haftasında Anadolu Efes Real Madrid'i 94-84 mağlup etti. Bu sonuçla Efes ligdeki ilk galibiyetini alırken Real Madrid ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.
1: Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.

0: ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
5: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Soğutucu ve derin dondurucu mavi beyaz eşyada 0543 582 9124.
9: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Gitmek istiyorsan hemen durma git. Aklımı başımdan alırcasın. Al hançeri vur kalbimin üstüne. Canımı canımdan alırcasın. Al hançeri vur kalbimin üstüne. Canımı canımdan alırcasın. Bilirsin ki sensiz asla.

gitmek istiyorsan hemen durma git. Aklımı başımdan alırcasın. Al hançeri vur kalbimin üstüne. Canımı canımdan alırcasın.

0: Bütün ürünler kampanyalı olup siz sayın müşterilerimizin hizmetine sunulmuştur. Mavi Beyaz Eşya 0543 582 91 24.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: duygulara boşa düşmedin. Sen bu dertleri boşa çekmedin. Sen bugünlere boşa gelmedin. Yaralı kadın, çileli kadın. Yılların yükü omuzlarında, acıyla hasret dudaklarında. Düşüp kalacak yol kenarında. Acılı kadın, çileli kadın, yaralı kadın. Kimse anlamaz senin halini.
1: Müşteri memnuniyeti, kaliteli ürün, ucuz fiyat garantisiyle Mavi Beyaz Eşya 543-582-9124.
2: İçel Efendim 95.0.

0: Mavi beyaz eşya Davultepe Opet petrol bitişiğinde 0543 582 91 24.
1: Mersin ne istiyorsa o. İçel efendim. İçel efendim.

0: Mavi Beyaz Eşya'da Mersin'de en uygun fiyat garantisiyle alışverişlerinizi yapabilirsiniz. 0543 582 9124.
1: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Reklam tanıtır.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Busem Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Hadi gel.
5: Mersin'den harika bir lezzet haberi veriyoruz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı lezzeti Asıl Cağ Kebabı Salonu açıldı. Odun ateşinde ve kendine has aromasıyla, özel pişme tarzıyla Mersin'in mutfak kültürüne yeni bir soluk getiriyoruz. 5 çeşit meze ve doyumsuz cağ kebabıyla 3. Çevre Yolu ve 34. Cadde Kavşağı'nın kesiştiği noktadayız. Sipariş telefonu 0545 625 2501. Asıl Erzurum Cağ Kebabı. Erzurum'dan gelen lezzet. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
7: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
5: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
8: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
9: Okula dönüşte adres belli. Aracılar Full Okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda siz.

0: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Soğutucu ve derin dondurucu, mavi beyaz eşyada. 0543 582 91 24.
5: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: Mavi Beyaz Eşya'nın sponsorluğunda hazırlanan Arabesk Fırtınası sona erdi.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: gecelerden sabahlara, gezdiğimiz bütün sokaklara, içtiğimiz masalara, o güzel akşamlara selam, selam olsun sana. Selam sevdiğim bütün anılara, selam, selam olsun sana.
1: Arabesk ise arabesk, arabesk ise arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Haberler.
1: Meclis Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından 1 Ekim'de yeniden çalışmalarına başlıyor. Yeni yasama yılının açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurula hitap edecek. İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının sonuçlarını açıkladı. Tasfiye sürecini koordine etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulduğu hak sahiplerine ödeme için yol haritası hazırlandığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasasındaki yatırım fonlarına yönelik inceleme ve denetim başlatıldı. Devlet Denetleme Kurulu işlemlerin mevzuata uygunluğunu inceleyecek ve gerekli tedbirleri değerlendirecek. Sermaye piyasası soruşturması kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçürüp ve babası Cihan Sütçürüp hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki ismin mal varlıklarına el konuldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Hane Halkı İş Gücü Araştırması'na göre işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bine geriledi. İşsizlik oranı 0,3 puan düşüşle %7,8 oldu. Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Güleryüz Kavşağı'nda yapay zeka destekli trafik sistemi devreye alındı. Çalışmalar kapsamında kavşaktaki dönelada kaldırılırken yaklaşık 1 kilometrelik güzergahta da yenileme yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'nın Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verileri açıklandı. Kentte Ağustos'ta 813 milyon 527 bin dolarlık ihracat, 854 milyon 571 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Mersin'de Vali Atilla Toros başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı. 21-27 Eylül tarihleri arasında aranan 923 kişinin yakalandığı bildirildi. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kentteki kamu ve güvenlik yöneticilerini ziyaret etti. Aktaş, gerçekleştirdiği görüşmelerde kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon konularını değerlendirdi. Mersin'in 321 kilometrelik sahilinde nesli tehlike altında olduğu için koruma altına alınan kum zambakları çiçek açtı. Zambakları koparan veya zarar verenlere 669.245 liradan 3.496.767 liraya kadar para cezası uygulanıyor. Mersin'de sahte sosyal medya hesaplarıyla ulaştıkları kişilere ait müstehcen görüntüler üzerinden şantaj yaptıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Adreslerde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 3 sim kart, başkalarına ait 2 kimlik kartı ve 32 sentetik ecza ele geçirildi. Mersin'de temizlik malzemeleri üreten fabrikalar,

0: Ana milli takım 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Belçika ile karşılaşacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
4: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
8: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
9: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
10: Soğutucu gazların tümünde kampanya.

0: Filli Boya ve Favori Boya'da Şok Kampanya.
1: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Cumartesi pazar açık olan
3: Filli Boya, Favori, Tembo Boyaları, Satış Bayi, Omega Yapı Market.
2: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: İçel FM 95.0.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Busam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte

0: var.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 20 33.
0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
6: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Reklam kazandırır.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya nokta com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa Mom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar.
10: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
2: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.

0: Arkadaş kundura yaşat iş anında, arkadaş kundura üzüm iş anında.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Motosu.

0: 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 2750 0532 773 8436.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: Gülüm, kaybettiğim sevdamı kıvrımlı yollarda aradım. Söylediğin sözlerde aradım, güvendiğim gözlerde aradım. Dağların tepelerinde, ağaçların dallarında, sahillerin kumlarında aradım. Saatler bir bir kovaladı, dakikalar yok etti her şeyimi. Yüreğimi, bedenimi, beynimi, hayat veren can damarımı. Seni beni bırakmadı, sevda sevgi demeden öyle bir öldürdü ki, hem de kurşun değmeden.
1: İçel Efendim 95.0.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Pirinç. Her hali lezzetli.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
8: ABM Yapı Market açıldı.
7: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
8: ABM Yapı Market'te.
7: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
8: Hırdavat ve Tarım Makinelerinde

0: aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.
2: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
3: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
2: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
4: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 20 33. Hadi
2: Mersin'den harika bir lezzet haberi veriyoruz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı lezzeti Asıl Cağ Kebabı Salonu açıldı. Odun ateşinde ve kendine has aromasıyla, özel pişme tarzıyla Mersin'in mutfak kültürüne yeni bir soluk getiriyoruz. 5 çeşit meze ve doyumsuz cağ kebabıyla 3. Çevre Yolu ve 34. Cadde Kavşağı'nın kesiştiği noktadayız. Sipariş telefonu 0545 625 2501. Asıl Erzurum Cağ Kebabı. Erzurum'dan gelen lezzet.
5: Su hayattır. Su Hastanesi.
6: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
5: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Sen her gece koyun koyuna uyudun. Uğruna ölümü göze alıp gözlerinde boğuldun. Sen gözümden sakınıp hayalini kurdun. Ben mi tek kurşunla tam göğsünden vurdum.

kimse yar sayamadım. Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım. Senden başka kimseyi

0: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, bu frekansta. İçel FM 95.0.
1: Eski bir dost

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Yenişehir ilçesindeki Güleryüz Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatmak ve sürüş güvenliğini artırmak amacıyla fiziki düzenlemeler gerçekleştirildi. Dönel adanın kaldırıldığı, sola sığınma cepleri ve kontrollü sağ dönüş adalarının oluşturulduğu çalışma kapsamında toplam 1 kilometrelik hat yenilendi. Kavşağa uygulanan yapay zeka destekli hibrit adaptif kavşak yönetim sistemi ile trafik yoğunluğunun anlık izlenerek sinyalizasyonunun yoğunluğa göre yönetilmesi sağlanırken, sesli yaya butonlarıyla yaya güvenliğinin ve erişilebilirliğinin artırılması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşları yalnız bırakmayarak evde sağlık ve bakım hizmetleriyle yaşamlarına dokunmaya devam ediyor. Doktor muayenesi, yara bakımı, pansuman ve fizik tedavi hizmetlerinin yanı sıra banyo, saç sakal kesimi, tırnak bakımı gibi kişisel bakım ihtiyaçlarını da karşılayan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yalnızca sağlıklarına kavuşmalarına değil, günlük yaşamda yeniden bağımsız hareket edebilmelerine de katkı sağlıyor. Büyükşehir'in bütüncül hizmetinden yararlanan isimlerden biri de Çamlıyayla'da yaşayan Ahmet Şadi oldu. Haziran ayında düşme sonucu yürüyemez duruma gelen Şadi, geçirdiği ameliyatın ardından Büyükşehir'in doktor, hemşire, fizyoterapist ve kişisel bakım ekiplerinin koordineli desteğiyle yaklaşık 1,5 aylık rehabilitasyon sürecinin sonunda yeniden tek başına yürümeye başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Badem Fidanı Dağıtım Projesi kapsamında geçmiş yıllarda üreticilerle buluşturulan fidanlar yetişerek ürün vermeye başladı. Proje kapsamında Gülnar ilçesinde 23.288, Mersin genelinde ise 34.204 adet badem fidanı üreticilere ulaştırılmıştı. Bölgenin iklim, toprak ve yetiştiricilik koşulları dikkate alınarak yöreye uygun çeşitlerin üreticilerle buluşturulduğu proje kapsamında Gülnar'ın Köse Çobanlı mahallesinde yaşayan Köprübaşı ailesinin bahçesinde de ilk hasat gerçekleştirildi. 2021 yılında %50 hibe desteğiyle temin edilen badem fidanlarını yetiştiren aile, yıllar içerisinde gelişen ağaçlardan ilk ürünlerini almaya başladı. Köprübaşı ailesi ilerleyen dönemlerde elde edeceği ürünlerle birlikte bahçenin kendileri için önemli bir gelir kaynağı oluşturmasını amaçlıyor. Projeyle üreticilerin taleplerine yanıt verilmesi, Mersin'in farklı bölgelerindeki iklim ve toprak koşullarına uygun badem çeşitlerinin yaygınlaştırılması, yeni badem bahçelerinin kurulmasının teşvik edilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 26. sanat sezonunun perdesini 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Keşanlı Ali Destanı ile açıyor. İnsanla Başlar temasıyla tiyatro severleri karşılamaya hazırlanan Şehir Tiyatrosu, yeni yapımlarını sevilen repertuvar oyunlarıyla buluşturarak Mersin'de sahne heyecanını yıl boyunca yaşatacak. Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik

0: Projeleriyle tiyatro kursları da yeni sezonda devam edecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
6: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
7: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
6: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
8: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
10: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
11: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: 233 66 55.

0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Meclis Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından 1 Ekim'de yeniden çalışmalarına başlıyor. Yeni yasama yılının açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurula hitap edecek. İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının sonuçlarını açıkladı. Tasfiye sürecini koordine etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulduğu, hak sahiplerine ödeme için yol haritası hazırlandığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasasındaki yatırım fonlarına yönelik inceleme ve denetim başlatıldı. Devlet Denetleme Kurulu işlemlerin mevzuata uygunluğunu inceleyecek ve gerekli tedbirleri değerlendirecek. Sermaye piyasası soruşturması kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçürüp ve babası Cihan Sütçürüp hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki ismin mal varlıklarına el konuldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Hane Halkı İş Gücü Araştırması'na göre işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bine geriledi. İşsizlik oranı 0,3 puan düşüşle %7,8 oldu. Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Güler Yüz Kavşağı'nda yapay zeka destekli trafik sistemi devreye alındı. Çalışmalar kapsamında kavşaktaki dönelada kaldırılırken yaklaşık 1 kilometrelik güzergahta da yenileme yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'nın Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verileri açıklandı. Kente Ağustos'ta 813 milyon 527 bin dolarlık ihracat, 854 milyon 571 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Mersin'de Vali Atilla Toros başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı. 21-27 Eylül tarihleri arasında aranan 923 kişinin yakalandığı bildirildi. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kentteki kamu ve güvenlik yöneticilerini ziyaret etti. Aktaş, gerçekleştirdiği görüşmelerde kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon konularını değerlendirdi. Mersin'in 321 kilometrelik sahilinde nesli tehlike altında olduğu için koruma altına alınan kum zambakları çiçek açtı. Zambakları koparan veya zarar verenlere 669.245 liradan 3.496.767 liraya kadar para cezası uygulanıyor. Mersin'de sahte sosyal medya hesaplarıyla ulaştıkları kişilere ait müstehcen görüntüler üzerinden şantaj yaptıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Adreslerde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 3 sim kart, başkalarına ait 2 kimlik kartı ve 32 sentetik ecza ele geçirildi. Mersin'de temizlik malzemeleri üreten fabrikada yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni ve oluşan hasar yapılacak incelemeyle belirlenecek. Amilli futbol takımı UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya konuk olacak. A Ligi 1. gruptaki 3. maçına çıkacak olan amilli takım 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Belçika ile karşılaşacak.
3: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
4: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: Reklam tanıtır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
3: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa

0: Mayıs'ta Mix İtalya'da. Mix İtalya makarna, pizza, burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Yok kelimesi omega yapıda yok.
7: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
8: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
7: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Cumartesi pazar açık olan
6: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
9: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
0: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
10: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
10: 0533-974-4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
14: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. Bu frekansta. İçel FM 95.0.
15: Aşkının ateşi yanar derinde. Kim olsa ağlardı benim yerimde. Bir gün Etkin ölürse günün birinde, başucunda biraz kal da, başucunda biraz kal da öyle gitsin.

tüm köklerini, ayrı kotları boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğin güneşim olsun diye. Güneşim olsun.

İç El FM 95.0.

0: bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Buse Mom'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve

0: Zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Yok kelimesi omega yapıda yok.
11: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
12: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
11: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
13: Cumartesi pazar açık olan
10: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
13: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
14: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
15: ABM Yapı Market açıldı.
14: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
15: ABM Yapı Market'te.
14: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
15: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
14: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
16: Su hayattır. Su Hastanesi.
17: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
16: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
18: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
19: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
18: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
20: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
21: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
22: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
23: Bir güneş batışında, 5

0: İçel FM 95.0.
1: Bir güneş batışında 5 taverna.

nasıl ayrılık, bu nasıl veda? Gözlerin kaldı yor, dudakların git. Bakışın anahtar, sözlerin kilit. Ellerin aç diyor, dudakların git. Bakışın anahtar,

yanar belki birazdan. Ne aşklar yıkıldı gururdan nazdan. Ağlıyor besteler yine Hicaz'dan. Şarkılar kaldıyor dudakların git. Ağlıyor besteler yine Hicaz'dan. Şarkılar kaldıyor dudak.

0: İçel FM 95.0.
1: Gün batımına, gün batımına yakışan şarkılar, yakışan şarkılar.

0: beni sevdiğini söylemezdim biliyorum. Gözlerime bakıp bakıp ağlıyordum, seviyordum. Aramızda engeller var, ikimiz de biliyorum. Ayrı ayrı yaşıyoruz. Ben hala seviyorum. Ben hala seviyorum. Güzeller güzelim. Hala seviyorum.
1: İçel FM 95.0.
2: Gün biterken de, başlarken de İçel FM.

0: İçel FM 95.0.
1: Taverna müziğinin en sevilenleri bu programda.

0: güneş batışında, bir güneş batışında, beş taverna, beş taverna sona erdi.
1: Reklam tanıtır.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre

0: Ve geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
2: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Anlayamadığım o kadar çok şey var ki. Mesela aşk. Aşkı tuhaf kılan, kaybedildiğinde bulamayacağını bile bile aramak mı? Yoksa bir alışkanlık haline gelmesinden korkmak mı? Ayrılık olmasaydı belki her şey çok güzel olacaktı. Ama ayrılık, mutluluk, hüzün, sevinç hepsi bizim için. Nedendir bilinmez, aşk niye vardır? Ama hayat aşkı yaşadığın kadardır.
1: İçel Efendim 95.0.

Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Yenişehir ilçesindeki Güleryüz Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatmak ve sürüş güvenliğini artırmak amacıyla fiziki düzenlemeler gerçekleştirildi. Dönel adanın kaldırıldığı, sola sığınma cepleri ve kontrollü sağ dönüş adalarının oluşturulduğu çalışma kapsamında toplam 1 kilometrelik hat yenilendi. Kavşağa uygulanan yapay zeka destekli hibrit adaptif kavşak yönetim sistemi ile trafik yoğunluğunun anlık izlenerek sinyalizasyonunun yoğunluğa göre yönetilmesi sağlanırken, sesli yaya butonlarıyla yaya güvenliğinin ve erişilebilirliğinin artırılması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşları yalnız bırakmayarak evde sağlık ve bakım hizmetleriyle yaşamlarına dokunmaya devam ediyor. Doktor muayenesi, yara bakımı, pansuman ve fizik tedavi hizmetlerinin yanı sıra banyo, saç sakal kesimi, tırnak bakımı gibi kişisel bakım ihtiyaçlarını da karşılayan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yalnızca sağlıklarına kavuşmalarına değil, günlük yaşamda yeniden bağımsız hareket edebilmelerine de katkı sağlıyor. Büyükşehir'in bütüncül hizmetinden yararlanan isimlerden biri de Çamlıyayla'da yaşayan Ahmet Şadi oldu. Haziran ayında düşme sonucu yürüyemez duruma gelen Şadi, geçirdiği ameliyatın ardından Büyükşehir'in doktor, hemşire, fizyoterapist ve kişisel bakım ekiplerinin koordineli desteğiyle yaklaşık 1,5 aylık rehabilitasyon sürecinin sonunda yeniden tek başına yürümeye başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen badem fidanı dağıtım projesi kapsamında geçmiş yıllarda üreticilerle buluşturulan fidanlar yetişerek ürün vermeye başladı. Proje kapsamında Gülnar ilçesinde 23.288, Mersin genelinde ise 34.204 adet badem fidanı üreticilere ulaştırılmıştı. Bölgenin iklim, toprak ve yetiştiricilik koşulları dikkate alınarak yöreye uygun çeşitlerin üreticilerle buluşturulduğu proje kapsamında Gülnar'ın Köse Çobanlı mahallesinde yaşayan Köprübaşı ailesinin bahçesinde de ilk hasat gerçekleştirildi. 2021 yılında %50 hibe desteğiyle temin edilen badem fidanlarını yetiştiren aile, yıllar içerisinde gelişen ağaçlardan ilk ürünlerini almaya başladı. Köprübaşı ailesi ilerleyen dönemlerde elde edeceği ürünlerle birlikte bahçenin kendileri için önemli bir gelir kaynağı oluşturmasını amaçlıyor. Projeyle üreticilerin taleplerine yanıt verilmesi, Mersin'in farklı bölgelerindeki iklim ve toprak koşullarına uygun badem çeşitlerinin yaygınlaştırılması, yeni badem bahçelerinin kurulmasının teşvik edilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 26. sanat sezonunun perdesini 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Keşanlı Ali Destanı ile açıyor. İnsanla Başlar temasıyla tiyatro severleri karşılamaya hazırlanan Şehir Tiyatrosu, yeni yapımlarını sevilen repertuvar oyunlarıyla buluşturarak Mersin'de sahne heyecanını yıl boyunca yaşatacak. Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik projeleriyle tiyatro kursları da yeni sezonda devam edecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.

0: evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: mavibeyazeşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 20 33.
5: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Hadi gel
1: Erzurum'a gel. Mersin'den harika bir lezzet haberi veriyoruz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı lezzeti Asıl Cağ Kebabı Salonu açıldı. Odun ateşinde ve kendine has aromasıyla, özel pişme tarzıyla Mersin'in mutfak kültürüne yeni bir soluk getiriyoruz. 5 çeşit meze ve doyumsuz cağ kebabıyla 3. Çevre Yolu ve 34. Cadde Kavşağı'nın kesiştiği noktadayız. Sipariş telefonu 0545 625 2501. Asıl Erzurum Cağ Kebabı. Erzurum'dan gelen lezzet.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 2750 0532 773 8436.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız.

0: 0533 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı

0: Radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Meclis Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından 1 Ekim'de yeniden çalışmalarına başlıyor. Yeni yasama yılının açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurula hitap edecek. İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının sonuçlarını açıkladı. Tasfiye sürecini koordine etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulduğu, hak sahiplerine ödeme için yol haritası hazırlandığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasasındaki yatırım fonlarına yönelik inceleme ve denetim başlatıldı. Devlet Denetleme Kurulu işlemlerin mevzuata uygunluğunu inceleyecek ve gerekli tedbirleri değerlendirecek. Sermaye piyasası soruşturması kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup ve babası Cihan Süt Şurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki ismin mal varlıklarına el konuldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Hane Halkı İş Gücü Araştırması'na göre işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bine geriledi. İşsizlik oranı 0,3 puan düşüşle %7,8 oldu. Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Güleryüz Kavşağı'nda yapay zeka destekli trafik sistemi devreye alındı. Çalışmalar kapsamında kavşaktaki dönelada kaldırılırken yaklaşık 1 kilometrelik güzergahta da yenileme yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'nın Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verileri açıklandı. Kentte Ağustos'ta 813 milyon 527 bin dolarlık ihracat, 854 milyon 571 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Mersin'de Vali Atilla Toros başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı. 21-27 Eylül tarihleri arasında aranan 923 kişinin yakalandığı bildirildi. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kentteki kamu ve güvenlik yöneticilerini ziyaret etti. Aktaş, gerçekleştirdiği görüşmelerde kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon konularını değerlendirdi. Mersin'in 321 kilometrelik sahilinde nesli tehlike altında olduğu için koruma altına alınan kum zambakları çiçek açtı. Zambakları koparan veya zarar verenlere 669.245 liradan 3.496.767 liraya kadar para cezası uygulanıyor. Mersin'de sahte sosyal medya hesaplarıyla ulaştıkları kişilere ait müstehcen görüntüler üzerinden şantaj yaptıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Adreslerde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 3 sim kart, başkalarına ait 2 kimlik kartı ve 32 sentetik ecza ele geçirildi. Mersin'de temizlik malzemeleri üreten fabrikada yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni ve oluşan hasar yapılacak incelemeyle belirlenecek. A Milli Futbol takımı UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya konuk olacak. A Ligi 1. gruptaki 3. maçına çıkacak olan A Milli takım 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Belçika ile karşılaşacak.
2: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

içimde hissetmiştim. Ama sen var ya sen, ne beni anladın, ne de sana olan sevgimi anlamaya çalıştın. Bir zerre kadar olsun beni kalbinin bir köşesine koymak istemedin ya.

0: Benim öyle sensiz yalnız bırakmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Kimsesiz bir çocuk gibi ağlatmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Ben onu kalbimden sildim demişsin, perişan haline güldüm demişsin, başka bir sevgili buldum demişsin. Yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Yakışmaz benim gülüm, yakışmaz.
1: Reklam tanıtır.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25. Hadi gel
3: Erzurum'a gel. Mersin'den harika bir lezzet haberi veriyoruz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı lezzeti Asıl Cağ Kebabı Salonu açıldı. Odun ateşinde ve kendine has aromasıyla, özel pişme tarzıyla Mersin'in mutfak kültürüne yeni bir soluk getiriyoruz. 5 çeşit meze ve doyumsuz cağ kebabıyla 3. Çevre Yolu ve 34. Cadde Kavşağı'nın kesiştiği noktadayız. Sipariş telefonu 0545 625 2501. Asıl Erzurum Cağ Kebabı. Erzurum'dan gelen lezzet.
4: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira.

0: armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 20 33.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
9: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Doluyor gözlerin, unuttur mu dersin? Soluyor bu canın, daha ne beklersin?

0: Mersin ne istiyorsa o. İçel efem, İçel efem.
1: Zoruma gideni içime attım. Bitmesin diye bu büyü. Yüzüne vurmadan hatalarını seni bağrıma bastım. Kopamadım, bile bile, içime sinmeden ayrılamadım. Biz kirlendik, sana da bana da eller dokundu. Azar azar kaybettik birbirimizi. Gitmelerin korkutmuyor artık. Kokunu sök duvarlardan. Bütün eşyalarını topla. Kapıyı hızlı çarp, kararlı olsun. Yalın ayak kaldı bir sevdam daha. Kederim bana ders olsun.
2: Bu nasıl ayrılık? Bu nasıl veda? Gözlerin kal diyor, dudakların git. Bakışın anahtar, sözlerin kilit, ellerin aç diyor, dudakların git. Gidersen bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam kalbime yenileceğim. Çözemedim seni, çözemedim, delireceğim. Gözlerin kal diyor, dudakların git. Ayrılık dönüşü olmayan bir nehir. Yalnızlık yıkılmış bomboş bir şehir. Kaç sevda, kaç sevda kül oldu böyle kim bilir. Gözyaşın kal diyor, dudakların git.

duvardan insin mi resimlerimiz? Yabancı olsun mu isimlerimiz? Ya o deli dolu gecelerimiz? Anılar kalıyor dudakların. Bu roman da biter belki birazdan. Ne aşklar yıkıldı gururdan, nazdan. Ağlıyor besteler yine Hicaz'dan. Şarkılar kal diyor dudakların, git. Gidersem, gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam kalbime yenileceğim. Çözemedimsin, çözemedim. Delireceğim. Gözyaşın kal diyor, dudakların git. Gözlerin kal diyor, dudakların git.

0: Yine yokuşa sürüyorsun her şeyi. Yine kandırıyorsun gönlümü. Ama unutma, bu son şansımız. Seni unutmak için son defa özlüyorum.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Yenişehir ilçesindeki Güleryüz Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatmak ve sürüş güvenliğini artırmak amacıyla fiziki düzenlemeler gerçekleştirildi. Dönel adanın kaldırıldığı, sola sığınma cepleri ve kontrollü sağ dönüş adalarının oluşturulduğu çalışma kapsamında toplam 1 kilometrelik hat yenilendi. Kavşağa uygulanan yapay zeka destekli hibrit adaptif kavşak yönetim sistemi ile trafik yoğunluğunun anlık izlenerek sinyalizasyonunun yoğunluğa göre yönetilmesi sağlanırken, sesli yaya butonlarıyla yaya güvenliğinin ve erişilebilirliğinin artırılması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşları yalnız bırakmayarak evde sağlık ve bakım hizmetleriyle yaşamlarına dokunmaya devam ediyor. Doktor muayenesi, yara bakımı, pansuman ve fizik tedavi hizmetlerinin yanı sıra banyo, saç sakal kesimi, tırnak bakımı gibi kişisel bakım ihtiyaçlarını da karşılayan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yalnızca sağlıklarına kavuşmalarına değil, günlük yaşamda yeniden bağımsız hareket edebilmelerine de katkı sağlıyor. Büyükşehir'in bütüncül hizmetinden yararlanan isimlerden biri de Çamlıyayla'da yaşayan Ahmet Şadi oldu. Haziran ayında düşme sonucu yürüyemez duruma gelen Şadi, geçirdiği ameliyatın ardından Büyükşehir'in doktor, hemşire, fizyoterapist ve kişisel bakım ekiplerinin koordineli desteğiyle yaklaşık 1,5 aylık rehabilitasyon sürecinin sonunda yeniden tek başına yürümeye başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen badem fidanı dağıtım projesi kapsamında geçmiş yıllarda üreticilerle buluşturulan fidanlar yetişerek ürün vermeye başladı. Proje kapsamında Gülnar ilçesinde 23.288, Mersin genelinde ise 34.204 adet badem fidanı üreticilere ulaştırılmıştı. Bölgenin iklim, toprak ve yetiştiricilik koşulları dikkate alınarak yöreye uygun çeşitlerin üreticilerle buluşturulduğu proje kapsamında Gülnar'ın Köse Çobanlı mahallesinde yaşayan Köprübaşı ailesinin bahçesinde de ilk hasat gerçekleştirildi. 2021 yılında %50 hibe desteğiyle temin edilen badem fidanlarını yetiştiren aile, yıllar içerisinde gelişen ağaçlardan ilk ürünlerini almaya başladı. Köprübaşı ailesi ilerleyen dönemlerde elde edeceği ürünlerle birlikte bahçenin kendileri için önemli bir gelir kaynağı oluşturmasını amaçlıyor. Projeyle üreticilerin taleplerine yanıt verilmesi, Mersin'in farklı bölgelerindeki iklim ve toprak koşullarına uygun badem çeşitlerinin yaygınlaştırılması, yeni badem bahçelerinin kurulmasının teşvik edilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 26. sanat sezonunun perdesini 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Keşanlı Ali Destanı ile açıyor. İnsanla Başlar temasıyla tiyatro severleri karşılamaya hazırlanan Şehir Tiyatrosu, yeni yapımlarını sevilen repertuvar oyunlarıyla buluşturarak Mersin'de sahne heyecanını yıl boyunca yaşatacak. Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik projeleriyle tiyatro kursları da yeni sezonda devam edecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam kazandırır.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533

0: 0974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Yeni dönem başlar,
1: eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
3: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslarda. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
6: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
8: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167, 542 252 4167. Mersin.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır.

İyi günler arabeskin kalbi İçel FM dinleyicileri. Maksat muhabbet olsun diye yine mikrofonun başına geçtim. Zaten mesele bazen ne şarkı ne de ses oluyor. Maksat muhabbet olsun.

0: İçel FM 95.0.
1: Bazı şarkılar tam zamanında gelir, bazıları geç kalmış bir cümle gibidir. Hangisi sana denk düşerse, maksat

de küstüm, açmasınlar kuşlara da küstüm, uçmasınlar selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar kuşlara da küstüm, uçma.

0: İçel FM 95.0.
1: Maksat muhabbet olsun.
2: Dert dediğin paylaşınca azalır derler. Biraz da şarkıyla hafifletelim.
1: Maksat muhabbet olsun.

0: İçel FM 95.0.
1: Günün yorgunluğu geçer, geriye sadece ruhumuzda iz bırakan tınılar kalır. Maksat muhabbet olsun.

sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin? Cevapsız sorulardan.

0: İçel FM 95.0.
1: Maksat muhabbet olsun.
2: Hayat planlar yapmakla meşgulken başımıza gelenlerdir.
1: Maksat muhabbet olsun.
2: Maksat muhabbet olsun devam edecek.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
3: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
2: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
4: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
0: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Maksat muhabbet olsun.

0: insan sevdiklerini. İçel FM 95.0.
1: İnsan bazen hiçbir sebep yokken de bir şarkıya tutunur. Maksat muhabbet olsun.

0: İçer FM 95.0. Maksat muhabbet olsun.
1: Bazen en uzun yolculuk insanın kendi içine yaptığı yolculuktur.
2: Maksat muhabbet olsun.

0: Yeşilçel FM 95.0.
1: Maksat muhabbet olsun.
2: Gürültülü bir dünyada sessizliği bulmak zordur. Bazen sessizliğin kendisi bir şarkının melodisinde gizlidir.
1: Maksat muhabbet olsun.

0: İçel FM 95.0.
1: Kalbinizin ritmiyle aynı frekanstayız. Ne hissediyorsanız biz de oradayız. Maksat muhabbet olsun.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Yenişehir ilçesindeki Güleryüz Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatmak ve sürüş güvenliğini artırmak amacıyla fiziki düzenlemeler gerçekleştirildi. Dönel adanın kaldırıldığı, sola sığınma cepleri ve kontrollü sağ dönüş adalarının oluşturulduğu çalışma kapsamında toplam 1 kilometrelik hat yenilendi. Kavşağa uygulanan yapay zeka destekli hibrit adaptif kavşak yönetim sistemi ile trafik yoğunluğunun anlık izlenerek sinyalizasyonunun yoğunluğa göre yönetilmesi sağlanırken, sesli yaya butonlarıyla yaya güvenliğinin ve erişilebilirliğinin artırılması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşları yalnız bırakmayarak evde sağlık ve bakım hizmetleriyle yaşamlarına dokunmaya devam ediyor. Doktor muayenesi, yara bakımı, pansuman ve fizik tedavi hizmetlerinin yanı sıra banyo, saç sakal kesimi, tırnak bakımı gibi kişisel bakım ihtiyaçlarını da karşılayan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yalnızca sağlıklarına kavuşmalarına değil, günlük yaşamda yeniden bağımsız hareket edebilmelerine de katkı sağlıyor. Büyükşehir'in bütüncül hizmetinden yararlanan isimlerden biri de Çamlıyayla'da yaşayan Ahmet Şadi oldu. Haziran ayında düşme sonucu yürüyemez duruma gelen Şadi, geçirdiği ameliyatın ardından Büyükşehir'in doktor, hemşire, fizyoterapist ve kişisel bakım ekiplerinin koordineli desteğiyle yaklaşık 1,5 aylık rehabilitasyon sürecinin sonunda yeniden tek başına yürümeye başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Badem Fidanı Dağıtım Projesi kapsamında geçmiş yıllarda üreticilerle buluşturulan fidanlar yetişerek ürün vermeye başladı. Proje kapsamında Gülnar ilçesinde 23.288, Mersin genelinde ise 34.204 adet badem fidanı üreticilere ulaştırılmıştı. Bölgenin iklim, toprak ve yetiştiricilik koşulları dikkate alınarak yöreye uygun çeşitlerin üreticilerle buluşturulduğu proje kapsamında Gülnar'ın Köse Çobanlı mahallesinde yaşayan Köprübaşı ailesinin bahçesinde de ilk hasat gerçekleştirildi. 2021 yılında %50 hibe desteğiyle temin edilen badem fidanlarını yetiştiren aile, yıllar içerisinde gelişen ağaçlardan ilk ürünlerini almaya başladı. Köprübaşı ailesi ilerleyen dönemlerde elde edeceği ürünlerle birlikte bahçenin kendileri için önemli bir gelir kaynağı oluşturmasını amaçlıyor. Projeyle üreticilerin taleplerine

0: yanıt verilmesi, Mersin'in farklı bölgelerindeki iklim ve toprak koşullarına uygun badem çeşitlerinin yaygınlaştırılması, yeni badem bahçelerinin kurulmasının teşvik edilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 26. sanat sezonunun perdesini 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Keşanlı Ali Destanı ile açıyor. İnsanla Başlar temasıyla tiyatro severleri karşılamaya hazırlanan Şehir Tiyatrosu, yeni yapımlarını sevilen repertuar oyunlarıyla buluşturarak Mersin'de sahne heyecanını yıl boyunca yaşatacak. Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik projeleriyle tiyatro kursları da yeni sezonda devam edecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Maksat muhabbet olsun, sona erdi.

0: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
12: SML Restoran ve Catering.
13: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
12: 0533 974 4590.
13: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
12: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de.

0: 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
2: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
5: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
6: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.

beni çok sevdi. Yalanmış meğer, yalanmış meğer, yalanmış meğer.

0: Reklam tanıtır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
7: Su hayattır. Su hastanesi.
8: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
7: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
9: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
15: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
16: ABM Yapı Market açıldı.
15: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
16: ABM Yapı Market'te.
15: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
16: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
15: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.
17: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
18: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

söyle bana, seni kim değiştirdi? Değiştirdin benim avım yazımı.

Bir kuş koydum göğsümün sol köşesine. Öyle yalanlarla kandır ki onu. Öyle yalanlarla. Uçmasın bu dünyanın sahte gerçekleri. Belki sakinleşir bu yer küre. Biter sevgi kısır insanlar. Bulanmadan masumiyeti gökyüzüne. Çocuk olup gel benim.

0: Busam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal.

0: Mal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
3: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
2: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
4: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
5: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
4: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
0: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
6: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
2: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

yuvasız kuş gibi kaldım sensiz. Öyle çok dertliyim, ah çaresiz.

Olamaz, yok yok olamaz, inanmıyorum. Yok, olamaz, yok yok olamaz,

yok, olamaz, inanmıyorum. Yok, olamaz, yok, yok, olamaz, inanmıyorum.

0: yok olamaz. İnanmıyorum. Nasıl olur böyle birdenbire? Nasıl biter her şey? Nasıl söyler? Daha dün benimle beraberdin, sevgilim, her şeyim, bir tanemdin. Yuvasız kuş gibi kaldım sensiz. Öyle çok dertli, öyle çaresiz. Bu kadar kolay mı çekip gitmek? Her şeyi bir anda unutabilmek. Her şeyi bir anda unutabilmek.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Yeni Parti'nin iktidar

0: ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
2: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
3: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı, Çamlıbel Sahili, 159 A, Akdeniz, Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

0: Gecenin Sesi başlıyor.
1: Gecenin en sakin saatlerinde radyonuz açıksa bilin ki yalnız değilsiniz. Gecenin Sesi programında mikrofon başında ben Kerem. Bu gece kalbinize dokunan, hatıraları uyandıran ve belki de içinizde saklı kalan duygulara tercüman olan şarkılarla birlikte olacağız. Duyguların ve melodilerin buluştuğu bu yolculuk başlıyor.
2: Durdurun zamanı, hiç geçmesin yıllar. Yağmasın saçlarıma, yağmasın karlar. Çocukluk günlerim, resimlerde ağlar. Şimdi aynalarda başka biri var. Çocukluk günlerim, resimlerde ağlar. Şimdi aynalarda başka biri var.

albümlerde yaşar o güzel anılar. Gözlerim doluyor baktığım anlar. Rüzgar gibi geçti, hiç durmuyor yıllar. Şimdi aynalarda başka biri var. Rüzgar gibi geçti, hiç durmuyor yıllar.

0: İçel FM.
1: İstanbul'da yumuşacık kararırken ortalık içimde kımıldayan bir şeyler gibi. Gecenin sakinliği radyonuza yansırken müziğin en güzel hali İçel FM 95.0 frekansında sizlerle buluşuyor.

0: İçel FM 95.0.
1: Biraz dur, nefes al. Hayat koşuşturmasını kısa bir süreliğine kenara bırak. Şimdi sadece müziği dinle.

0: İçel FM.
1: Bazı geceler susmak yetmez. Bir şarkı gerekir. İşte tam o anda doğru frekanstasınız. Gecenin sesi kalbinize dokunmaya devam ediyor.

0: ποβαίνουν μυαρούν σέλα.
1: Reklam kazandırır.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
4: Bir şey. Aracılar full okul.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: İçel FM.
12: Arabesk müzik denince akla gelen efsane isimlerden biri Ferdi Baba. Onun şarkıları yıllardır dillerde ve gönüllerde. Gecenin sesinde bu özel yorum sizinle.
13: Bu akşam hayalin canlandı gözlerimde. Işık oluyorsun bana karanlık gecelerimde. Yıllanmış şarap gibi yanıyorsun içimde. Bu akşam seni ölesiye özledim. Bu akşam seni görmek istiyor gözlerim. Sıcak ellerini tutmak istiyor ellerim. Sevginle dolup taşmak istiyor kalbim. Bu akşam seni ölesiye özledim. Bu akşam seni

başkası. Seni bunca sevmez benden başkası. Ölürsen sen ağla arkamdan yeter. Gelmesin kabrime senden başkası.

0: İçel FM.
1: Gecenin en huzurlu anlarında müziğin sesi radyonuzdan yükselmeye devam ediyor. Belki bir çay eşliğinde, belki de sessiz bir gecede dinliyorsunuz. Gecenin sesinde birlikte.

0: İçel FM.
1: Seviyorum seni. Yaşıyoruz çok şükür der gibi. Nazım Hikmet'in unutulmaz dizeleriyle kısa bir mola verdik. Şimdi müziğin sesi yeniden yükseliyor. İçel FM'de programımız

0: İçel FM
1: 95.0 frekansında Gecenin Sesi programı tüm duygusuyla devam ediyor. Şimdi kalplerinize dokunacak bir eser geliyor.

0: İçel FM.
1: Şimdi arabesk müziğin kendine has yorumcularından biri geliyor. Sesiyle her zaman fark yaratan İbrahim Tatlıses. İmparatorun söylediği her şarkı ayrı bir

0: İçel FM.
1: Gecenin en derin saatlerinde duygular biraz daha yüksek sesle konuşur. Radyonuzdan yükselen her melodi kalbinize dokunmak için burada. Gecenin sesiyle yalnız değilsiniz.

0: İçel FM.
1: Gecenin en huzurlu anlarında müziğin sesi radyonuzdan yükselmeye devam ediyor. Belki bir çay eşliğinde, belki de sessiz bir gecede dinliyorsunuz. Gecenin sesinde birlikteyiz.

0: İçel FM.
1: Gece yavaş yavaş derinleşirken arabesk şarkılar kalplere dokunmaya devam ediyor. Şimdi arabesk müziğin kurucu isimlerinden biri geliyor. Orhan Gencebay ile de

0: İçel efendim.
1: Gecenin bu saatlerinde radyonuz açıksa müziğin büyüsünü hissediyorsunuz demektir. Şarkılar bazen bir dost gibi yanımızda olur. Gecenin sesinde geceyi birlikte paylaşıyoruz.

0: İçel FM.
1: Ben bazen radyoyu sadece şarkı için değil, ses duymak için açarım. Belki sen de öylesin. O zaman doğru.

0: İçel FM.
1: Arabesk müziğin sevilen isimlerinden biri geliyor. Taverna Kralı Arif Susam. Gece saatlerine çok yakışan bir yorum sizi bekliyor. İçel FM'de gecenin sesi son hızıyla devam ediyor.

Sonsuz bir aşktı bu paylaştığımız şimdi. Sensiz bir ömre mahkum oldu. Neydi bizi ayıran, seni benden koparan?

sonsuz bir aşktı bu paylaştığımız şimdi. Sensiz bir ömre mahkum oldu. Neydi bizi ayıran, seni benden koparan?

0: İçel FM.
1: Gecenin bu en kuytu vaktinde sevdasını sessizce yüreğinde büyütenlere, sadakatle bekleyenlere gelsin sıradaki şarkımız. Hani diyor ya büyük usta, seviyorum seni. Ekmeği tuza banıp yer gibi, geceleyin ateşler içinde uyanarak, ağzımı dayayıp musluğa, su içer gibi.

0: İçel FM.
1: Arabesk müzik biraz da hayatın hikayesidir. Sevda, ayrılık ve özlem bu şarkılarda buluşur. Şimdi yine kalplerinizi ısıtacak bir yorum geliyor.

0: İçel FM.
1: Gece ilerliyor ama arabesk şarkılar hala bizimle. Şimdi sevilen bir yorum geliyor. İçel FM'de duyguların sesi olmaya devam ediyoruz. Radyolarınızın sesini kısmayın. Çünkü gecenin sesi 95.0 frekansında İçel FM'de sizlerle olmaya devam ediyor.

olsa da sana kavuşmak, çok zor olsa da hasretinle yaşamak. Sana olan aşkım hiç bitmeyecek, ölünceye kadar beklerim seni. Sana olan aşkım hiç bitmeyecek, ölünceye kadar

0: gerçeğimsin. Gülüşün ayrı, sen ayrı sevdiğim. Mutluluğum, huzurum, sevincim. Kapatırım ben bu gönül kapılarımı. Asla giremem senden başkası. Ben öleceğimi bilsem sevmem başka birini. Bağrıma taş basar, özleminle yaşarım ama beklerim seni.
1: İçel FM.
2: Arabesk müziğin çocuk yaşta yıldızlaşan isimlerinden biri. Küçük yaşta başladığı müzik yolculuğunda yıllarca milyonların kalbine dokunan Ceylan ile programımıza devam ediyoruz.

0: İçel efendim.
1: Arabesk bazen bir vedanın, bazen de yarım kalmış bir sevdanın hikayesidir. Her şarkı biraz hüzün, biraz da kalpten gelen bir sitem taşır.

0: İçel FM.
1: Arabesk'in en güzel yorumları bu gece 95.0 frekansında İçel FM'de sizlerle. En damar şarkıları dinlemek için frekanslarınızı bizden

0: isyankarım ben. Kara günlerime isyankarım ben.
1: İçel efendim.
2: Ben bazen radyoyu sadece şarkı için değil,

0: İçel FM.
1: Arabesk müziğin duygusunu yıllarca güçlü yorumuyla dinleyiciye taşıyan Devran Çağlar. Yaşanmışlıkları notalara sığdıran o tanıdık sesiyle şimdi sizlerle.

0: sensiz yaşamaya alışacağım. Kolay olmayacak seni unutmak. Belki gece gündüz hep ağlayacağım. Ne olursa olsun, ne olursa olsun artık sevgilim, sensiz yaşamaya.
1: İçel efendim.
2: Kim bilir şu an neredesin? Yolda mı, evde mi, yoksa birini mi düşünüyorsun? Bu şarkı sana gelsin.

0: İçel efendim.
1: Hatıralar geceleri daha çok ziyaret eder insanı. Her şarkı bir anıyı yeniden canlandırır. Bu gece geçmişe küçük bir yolculuk yapıyor.

0: İçel FM.
1: Arabesk müziğin en farklı, en özgün seslerinden biri. Sadece şarkılarıyla değil, sahnedeki tavrıyla da hafızalara kazınan bir isim. Azer Bülbül, şimdi sizlerle.

0: İçel Efe.
1: Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Gece ilerledikçe şarkılar da, duygular da biraz daha derinleşiyor. Gecenin en güzel melodileriyle birlikte olmaya devam ediyoruz.

Ezanlar bizim için okunuyor sevgilim. Gözyaşım, gözyaşım mezarına dökülüyor sevgilim. Mezarın barınağım, ayrılık şansım oldu.

0: İçel efendim.
1: Belki şu an bir yerde aynı şarkıyı dinleyen iki yabancı aynı duyguda buluşuyordur. Bu şarkımız şu anda bizi dinleyen tüm sevenlere armağan olsun.

0: İçel efendim.
1: Arabesk müziğin güçlü kadın seslerinden biriydiniz. 90'lı yıllarda çıkardığı şarkılarla büyük kitlelere ulaşan Güllü, şimdi gecenin sesinde.

0: İçel FM.
1: Ağır posta paketi. Neyin nesi belirsiz. Telaşlı, sevinçli, kuşkulu, açar gibi. Hayat biraz da böyle değil. Sürprizli, heyecanlı ve duygulu. İçel FM 95.0'da bu akşam müziğin arasına güzel dizeler koyuyoruz. Şarkılarla birlikte yolculuğumuz devam ediyor.
2: Orada burada boş sokaklarda

Beni bilen herkese and olsun ki bu aşkın sonu ister karanlık bir zindan, ister zulüm, ister ölüm olsun. Seni almadan senden vazgeçmem ben. Seviyorum işte.

0: İçel FM.
1: Seviyorum seni. Denizi ilk defa uçakla geçer gibi. İlk kez hissedilen duygular gibi bazı şarkılarda insanda iz bırakır. İçel FM'de gecenin en güzel melodileri şimdi sizlerle. Programımız hız kesmeden devam ediyor.

0: İçel FM.
1: Arabesk müziğin klasik yorumlarından biri geliyor şimdi. Türk müziğinin zarif seslerinden Kamuran Akkor ile devam ediyoruz. Yorumundaki o eski zaman duygusu yine

0: İçel efendim.
1: Gecenin bu saatlerinde radyonuz açıksa müziğin büyüsünü hissediyorsunuz demektir. Şarkılar bazen bir dost gibi yanımızda olur. Gecenin sesinde geceyi birlikte paylaşıyoruz.

0: İçel FM.
1: Gece yolculuğunda arabesk müzik en iyi dosttur. Şimdi arabeskin sevilen yorumcularından biri, arabeskin prensi Hakan Taşıyan sırada. İçel FM'de arabesk yolculuğumuz devam ediyor.

gecenin en derin saatlerinde kalbinize dokunan şarkılarla birlikte. Belki bir anı, belki bir özleme dokunduk bu gece. Gecenin sesi burada sona eriyor. Mikrofonda ben Kerem. İçel FM 95.0 frekansında yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olduk. Yarın tekrar görüşmek üzere.

0: Gecenin sesi sona erdi.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: Unutmam başkasını benim için bir tanem. Geceleri uykularım kaçıyor. Bir burukluk çöküyor yüreğime. İşte o an bütün kalbim acıyor. Seviyorum, seviyorum, kimselerden saklayamam aşikar. Seviyorum, seviyorum, yüreğimde şimdi gerçek sevda var. Yaşayamam, yaşayamam senden ayrı kalırsam bir an bile. Paylaşamam, paylaşamam, seni inan, seni inan kimse. Seviyorum.
1: İç Elefer 95.0.
2: Yalan dolan yoktur bende. İnan canım sevdiğime, aşkımıza sürmem leke, bin yeminle erkek sözü.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Hani ben 17 yaşındayken ayakkabının topuna basıp da gömleğin düğmesini ta göbeğime kadar açıp gezdiğim zamanlar. Ah köyüm ah. Gurbete geldikten ne oldu ki sanki? Dertten, çileden başka ne gördük ki sanki? Ben köyümü özledim gülüm. Ben köyde, köy odasında, şöyle yan yastığına yaslanıp da, yer sofrasında, anamın tarhana aşını özledim gülüm. Elini değme bana, elimden asır bak, eline batı. Ben de şehir değil, ben de parfüm değil, ben de köy, ben de toprak, ben de tezek kokar gülüm.

farz et ki bu aşkı yaşamadık seninle. Farz et ki hiçbir geceyi paylaşmadık ikimiz. Farz et ki değmedi hiç ellerim ellerine. Sen öyle bil, sen öyle düşün, kapat bu sayfayı. Farz et ki bu aşkı yaşamadık seninle. Farz et ki hiçbir geceyi paylaşmadık ikimiz. Farz et ki değmedi hiç

Farz et ki sahilde bir kum tanesiyim. Farz et ki çakıl taşıyım bir yol kenarında. Farz et ki boş bir kibrit kutusuyum ellerinde. Sen öyle bil, sen öyle düşün, kapat bu sayfayı. Farz et ki sahilde bir kum tanesiyim. Farz et ki çakıl taşıyım bir yol kenarında. Farz et ki boş bir kibrit kutusuyum ellerinde.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

ikimizden bir olmadı. Yarım kaldık gözün aydın. Bende sabır, sende heves. Bitti artık gözün aydın. Gidiyorum artık senden. Gölgeni de sök al benden. Kaprisinden, siteminden bıktım artık gözün aydın. Söz kalmadı söyleyecek. İşte hayat, işte gerçek. Alev alev yanan yürek söndü artık. Gözün aydın, gözün aydın.

buza kesti elim kolum. Bak matemde sağım solum, sana dönmez artık yolum. Küstüm artık, gözün aydın. Son bir defa desem bile, hasretinden ölsem bile, bu kapıdan gölgem bile girmez artık, gözün aydın. Dört yanımız paslı kilit, ne aşk kaldı ne de ümit. İşte geldi artık vakit, gidiyorum, gözün aydın, gözün aydın.

0: Bu kadar çaresiz bırakma beni. Bağlandım bir kere, çok sevdim seni. Senden istediğim çok şey değil ki. Uzaktan uzağa bir gün sen yeter. Bir gün sen yeter.
1: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Beklemeyi, ümit etmeyi. Bir kirli tebessüm gibi çıkartıp atarsın. Bütün vücudunun sana o sessiz geceyi. Lanet edersin yaşadığına, maziden ne kalmışsa yırtıp atarsın. O zaman, işte o zaman bir çiçek büyür ta kalbinin derinliklerinde. Kendinden seni sevdiğimi, kendinden sana taptığımı anlarsın bir tanem. Sana bir çift sözüm var.